Bak giderim, bak giderim buralardan giderim. Yeserim lele, ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim, kendimden de vazgeçerim, senden de vazgeçerim lele.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.
1: İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.
2: Hayat bana yine yalan söyledi.

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki, oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.

acılara yenildi. Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata. Ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden. Hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafın arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

0: Sultan FM.
1: Bilmedin gülüm, bilemedin. Kıymetimi bilemedin. Kim dost, kim düşman göremedin. Sen bana hiç güvenmedin. Seni kendime yer bildim. Bir gün olsun seni incitmedim. Ama bunu unutma ki bu deli senin hala.

0: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506-298-5749. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yeriniz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
2: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimek Lertaş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
3: İlaç Gibi Radyo Sultan Efendi.

0: Bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.

0: tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.

ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.

0: 332 66 36 Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
2: Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Balıkçı Memik ve oğulları.
3: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
4: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
5: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
6: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
5: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.

0: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pizzeria'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pizzeria, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pizzeria Kilis mağazasını ziyaret edin. Pizzeria Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pizzeria, tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
1: Sultan Efendi.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis, Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
4: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
6: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul.
3: Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
6: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan çiğ köfte. Üniversite şubesi ve Beşevler şubesiyle Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
7: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendim.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri, sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için 0546 589 58 78 0541 930 16 55. Adres: Doğan Güreşpaşa Mahallesi Palmiye Kafe Arkası Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek.
4: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
6: 0533 151 86 62.
5: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Excel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreşpaşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Balıkçı Memik ve oğulları.
5: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
6: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
7: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
8: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
9: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
10: Kilis'in güçlü sesi radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la Hayata Dair başlıyor.

Alemin en kral radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. Güzel bir salı sabahındayız. Yine sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Günaydınlar, hayırlı sabahlarınız olsun diyelim öncesinde. Saatler 11'e kadar yine her zaman olduğu gibi 2 saatlik zaman dilimi içerisinde birbirinden özel, birbirinden güzel yorumlar eşliğinde FM Andi 106'da en güzel ve en özel yorumları saatler 11'e kadar paylaşmaya devam edeceğiz. 348 alan koduyla 813-9790 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından. Mesajlarınızı, isteklerinizi gönlünüzden her ne geçiyorsa paylaşmak adına saatler ta ki 11'e kadar bana ulaştırmaya başlayabiliyorsunuz. 106'dayız. Alemin en kral radyosundayız.

Sevgili Yağız'ın da o güzel yorumlarından bir tanesi Alim'in en kralındaydı. 09:20 yaptık. Alim Sultan'la saatlerimizi devam edelim öyleyse. 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan Alim'in en kral radyosundayız. Polat Rentekar, sevgili Ergün abi ve sevgili Murat Polat'a selamlarımızı gönderelim. Seyrihan'da takipteyiz demişler. Yeni sanayide alın terinin emeğe ve ekmeğe dönüştüğü yer. Tüm sanayi esnaflarımıza selamlar olsun diyelim. Açık olan esnaflarımıza bir kez daha hayırlı işler dileyelim. Mesaide olan emekçi dostlarımıza Allah kolaylıklar versin diyerek en güzel eserlerimizi göndermiş olalım öncesinde.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @PerdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözün Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknoloji

0: tek noktada.
1: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro, tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
1: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
3: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la hayata dair devam.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
0: Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Balıkçı Memik ve oğulları.
4: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
5: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası.

0: 404 332 66 36 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
4: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
5: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.

0: Çok yakındaki liste. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Balıkçı Memik ve Oğulları.
1: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
2: Devam edelim. Son saat içerisindeyiz. Saatler 11'e kadar İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışımızı sunuyor. Çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'na siz değerli kilis halkına hizmet sunmaya başlıyor efendim. Soğuk hava deposu, aile yeri, pişirme salonu ile sipariş hizmetiyle hizmetinin en güzeline sunmaya hazırlanıyor. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve oğulları 506-402-2240 yine 543-402-2205. Tazelik, kalite ve yeni lezzet durağınız İncirli Balıkçılık diyoruz. Selam olsun diyelim sevgili Memik abiye. Tüm ekibine ve kıymetli müşterilerine şimdiden hayırlı işler, bol kazançlar dileklerimizi ileterek göndermiş olalım öyleyse. En güzel eserlerimizi sevgili Bahri Kızıldemir, sevgili Bahri Kızıldemir özellikle, sevgili Bahri Baba için özellikle, tüm sevenleri ve sevdikleri için armağanımız olsun, gönlümüzden geçen en güzel yorumlar selam olsun diyelim. Seyir annemizleri takip eden tüm gönül dostlarımıza bir kez daha kazasız belasız hayırlı günler temennisiyle gönderelim gönlümüzden geçen en güzel şarkılarımızı. Sevgili Ökkeş Bey, Duran Bey takipteyiz dinliyoruz demişler, selamlarımızı gönderelim. Şehrimizde ciğer kültürünü yaşatan bir isimdir. Değerli bir ustadır. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günde hizmetin, lezzetin ve kalitenin en güzelini sizlere sunmaya devam ediyor. Meşhur İzorlu Ciğerci Vakıf Ustam. O da şu anda eski sanayide, değişmeyen adreste, değişmeyen mekanda, radyonun başında bizleri takip ediyor. Selamlar olsun. Meşhur İzorlu Ciğerci Vakıf Usta'ya, değerli misafirlerine ve tüm ekibine de gönderelim en güzel eserleri. Ökkeş Kaya, Serdar abi ve Ökkeş Kaya için de güzel bir şarkı gönderirsin demişler. Gönderelim, selam olsun diyelim. Kilis Belediyesi'nin tüm emektarlarına, emekçilerine selamlarımızı gönderelim. Park Bahçe'de çalışan Adem Reyhanlı, Mustafa Gülseren, Yusuf Polat takipteyiz, dinliyoruz demişler. Selamlar olsun diyelim. 106'dayız. Dediğimiz gibi her sabah olduğu gibi bugün de yine saatler 11'e kadar paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili İbrahim abinin o güzel eserlerinden sadece bir tanesi. Efendim anı 106'da olsun öyleyse. 106'dayız.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.
4: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
5: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın. Kazançlı çıkan siz olun.
7: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
8: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle
9: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo

0: kalite tek noktada. Tavacık Kebapan çok yakında hayata geçireceği yeni projeyle siz değerli misafirlerine daha güzel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bizi takipte kalın, sürprizleri kaçırmayın.
1: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
4: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres: Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Balıkçı Memik ve oğulları.
5: Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için 0546 589 58 78 0541 930 16 55. Adres: Doğan Güreş Paşa Mahallesi Palmiye Kafe Arkası Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek.
6: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden,

0: fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

10.54 yaptık. Alemi Sultan'la saatlerimize her güzel şeyin sonu olduğu gibi bugün de geldik. Biz ayrılan sürenin sonuna diyelim. Ben müsaadenizi istiyorum. Az sonra saatler 11 ile 14 arasında sevgili Yalnız abi radyolarınız dururken... Alemin en kral radyosu, radyonun sultanından şimdilik bana müsaade.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
5: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv.

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv Mesut Yıldırım. Adres Çevre Yolu üzeri Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Balıkçı Memik ve oğulları.
2: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Artık yalnız değilsiniz. Yalnız yanınızda. Sultan Radyo'da yalnızlıkları yalnız bırakmak için Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor. Yalnızla Sevgi Çemberi, Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.
1: Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
5: 447 52 48
1: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.
4: En özel, en baba, en damar ve en kral şarkılar. Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.

0: bilsem
1: seni kaybetmenin korkularını diyor bir yenebilsem. Sevgili Müslüm Gürses'e başlıyoruz her daim olduğu gibi. Sultan Radyo'dayız. Gün ortasında saatler 14'ü gösterinceye kadar da gönlümden geçen çok değerli sanatçılardan şarkılar paylaşacağım. Tabii ki dinleyenlerimizden gelen mesajlar içinde 0348-813-9790 Sultan Radyo'nun WhatsApp mesaj hattı. Saatler 14'e kadar bir mesaj kadar yakınım sizlere. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik radyomuzun yayınımızın ilk saatindeki sponsor firmasıdır. Gönül dostlarımızı anlatacağım. Ekrem Çetin mahallesinde Altan Rezidans altında değerli hemşehrilerimize hizmet vermektedir. Silahlı güvenliğin ve silahsız güvenliğin şehrimizde, memleketimizde değişmeyen doğru adresi. Burası bölgenin güçlü sesi Sultan Radyo. Yalnızla sevgi çemberindesiniz. Güzel şeyler duymak ve güzel şeyler paylaşmak adına saatler 14'e kadar kulağınız bizde olsun diyelim. Sevgili Müslüm Baba'yı bir kez daha yayınımızda ağırlayalım.

Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Tavacı Kebap Han çok yakında hayata geçireceği yeni projeyle siz değerli misafirlerine daha güzel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bizi takipte kalın, sürprizleri kaçırmayın.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Gönüllerin Sultanı.
7: Sultan Efendi.

0: Sultan Efendi.
1: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

Sevgili Müslüm Baba şarkılarından birisi. Sevgili Sefer abiye selam olsun. Yine muhasebeci Cemil Bey'e, yanındaki dostlarına özellikle armağan ediyorum şarkılarımızı. İyi yayınlar, adım Soner diyerek gelen mesajım var. Yine midyeci Sefer radyomuzu takip ettiğini belirten dinleyenlerimden, Gökhan Bey'den arkadaşları adına şarkılarımız armağanımdır. Seyir halinde Radyo Sultan takip ediyorum diyerek Yasin'in göndermiş olduğu bir başka mesajımız. Faruk Bey'den nişanlısı için Saliha Hanım değer verdiğine sıradaki şarkılarımızı armağan eden gönül dostlarımdan. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik'le devam ediyoruz. Yayın akışımıza Tülay Maciran, sevdiğim türkülerinden birisiyle sizlerle.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin.

0: Yeni 5 Evler. İletişim 0542 394 64 26.
1: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
2: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz. Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan.
1: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79 Instagram adres prestij_akademi.
0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079 Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk. Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05 Balıkçı Memik ve oğulları.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba. Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656 korunetkilis@gmail.com Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
4: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet, Campus Otomotiv, Mesut

0: 1436 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnatlı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
3: 447 52 48
2: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.
4: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla

0: yıllar utansın.
1: Yıllar utansın diyen sevgili Bülent Sertaş, Radyonuz Sultan'da değerli dostlar devam ediyoruz. Yayın birlikteliğimize Ersöz Çatı ve İzolasyon sunuyor. Cumali Ersöz yönetiminde İl Tarım Müdürlüğü karşısında değerli kilise halkına hizmet sunmaktadır. Ersöz Çatı ve İzolasyon Cumali Ersöz ve değerli ekibine şarkılarımız armağanımdır. Selamlar, kolay gelsin diyerek dinleyicimiz Aysel'in göndermiş olduğu mesajım var. Figen Hanım'dan sevenlerine eserlerimiz armağan ederken iyi yayınlar Sultan Radyo adım Ümit. Radyo Sultan dinleyicilerine şarkılar armağan olsun diyerek gelen bir mesajımız. Sevgili Yahya Er Yılmaz'a, Önder Kahraman'a şarkılarımızı armağan ediyorum. Sevgili Orhan Maaşoğlu için selamlarımızın en güzeliyle beraber gönlümden geçen şarkılarımız armağandır. Tam Kanal 106'dayız. Yayın birlikteliğimize devam ediyoruz.

0: Aysöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: Gönüllerinizin sultanı olmaya geliyoruz. Sultanı olmaya geliyoruz. Slow, arabesk, günün her anı en iyi müzik.

0: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: İlaç Kili Radyo
2: Sultan Efendi.

0: gönül frekansınız.
1: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres: Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı, 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı, 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
5: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres: kilismeda.mtsk.
6: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözün Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
7: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90
8: 813 97 90
3: Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın.
8: Anında yayınlansın.
3: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 05

0: 0530 16 55. Adres: Doğan Güreş Paşa Mahallesi Palmiye Kafe Arkası Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek.
1: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Reklam geri dönen tek kazançtır. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 813-9790 813-9791 Sultan Radyo Reklam Ajansı. Reklam Ajansı. Reklam Ajansı.
5: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

Sultan Radyo'dayız. Ersöz, Çatı ve İzolasyon sunuyor. Bu güzel beraberliğimizi yalnızla sevgi çemberi devam ediyor. Gelen mesajlarınız var. Üçüncü ve son saat içerisinde tamamını paylaşıyorum.

0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55 bin TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79 Instagram adres prestij_akademi.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
4: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
5: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
6: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: Mekke yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Gönül frekansınız Radyonuz Sultan'da gün ortasında yalnızla sevgi çemberi devam ediyor.

Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Balıkçı Memik ve oğulları.

0: Suzan efendim.
1: Gün ortasında Yalnız'la Sevgi Çemberi devam ediyor.
2: Yalnız'la Sevgi Çemberi devam ediyor. Gün ortasında her söz çatı ve izolasyonla değerli dostlar. Adım Medine, çok sevdiğim eşim Göksel Yiğit'e senden bir şarkı bekliyorum. Feridun Yolcu adına Tuğba Hanım'dan, abisi Feridun Yolcu'ya şarkılarımız armağandır. Yayınlar adım Ökkeş, sevenlerime senden bir şarkı bekliyorum. Sıla Hanım'dan arkadaşlarına şarkılarımız armağan olurken, Orhan Maaşoğlu selamlarımızı iletelim. Feride Hanım'dan eşine, çocuklarına şarkılarımız armağandır. Sultan Radyo'dayız. 13.18 Güzel Türkiye'mizin ortak saatleri. Devam ediyoruz yayınımıza.

0: uzaksanız, yalnızlığınızı yaşamak adına, adına yaşamak bu dediğiniz hisleri yaşamak adına radyo dinleyin. Doğru yapacaksınız.
1: Sultan Efendi, gönül frekansı.
2: Yalanlara dolanlara, yürekleri yakanlara, acılı sevdalara, damardan değil, atar damardan.
3: Yalnızla sevgi çemberindesiniz.
4: Son yarım saatlik zaman dilimine giriyoruz. Birlikteliğimizin yalnızlığı sevgi çemberinde dostlar. Park Bahçe'de çalışan, Kilis Belediyesi'nde görev yapan değerli arkadaşlarımıza kolaylıklar. Selamlar, adım Cengiz. Sevenlerime senden bir şarkı istiyorum. Yasemin Hanım'dan nişanlısı için şarkılarımız armağan oluyor. Yeni Sanayi'den Hakan Bey'e misafirlerine sıradaki eserlerimiz armağan ediyorum. Yalnız abi kolay gelsin diyerek Hakan'dan gelen mesajımız vardı. Sevgili Ferhat'a, yanındaki dostları için de şarkılarımız armağandır.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
5: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779 Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
6: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava. tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın.

0: Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım.
1: Sevgi çemberinde yeriniz hazır. Kalbimizde sevginiz baki. Yalnızla sevgi çemberi sona erdi.
2: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te Üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Balıkçı Memik ve oğulları. Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
3: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
4: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 1936 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim. Güvenilir hizmet. Kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
4: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
5: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Sultanı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. 15 Eylül 2026 günlerden salı, bugün haftanın ikinci gününde yine en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü mikrofon karşısındayım. Güzel bir gün olsun efendim, günün keyifli şarkılarıyla biz de bu güzel anlara eşlik ediyor olacağız.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yepyeni bir haftanın ikinci gününden sesleniyoruz sizlere ve yepyeni de bir döneme başladık dün itibariyle, değil mi efendim? Okulların açılmasıyla birlikte artık hayatlarımız epey bir değişti. Trafikteki yoğunluklar dahi, harcadığımız, trafikte geride bıraktığımız sürelerin dahi değişmesi aslında her birimizin hayatını etkiledi diyebiliriz. Efendim, herkese güzel bir eğitim öğretim yılı dileyelim bir kez daha. Güzel haberler aldığımız her zaman, o güzel okullarımızdan, miniklerimizden iyi haberler aldığımız, geçtiğimiz yılki gibi kötü haberleri paylaşmak durumunda kalmadığımız bir eğitim öğretim yılı olur diyelim. Keyifli şarkılarla festival devam ediyor. İyi bir müzik arası veriyoruz, sonrasında yeniden buradayız.

15 Eylül 2026 Salı gününden hepinize bir kez daha mutlu günler değerli dinleyenler. Güne dair sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Şöyle bir bakalım mı bu hafta nasıl bir hava bekliyor yurt genelinde bizlere? Yarın hazırlıklı olun efendim. Yurdun büyük bir genelinde yağış etkili olacak. Yarın için hatırlatalım ve yarın başlayan yağışlar cuma gününe kadar da geniş bir alanda etkili olmaya devam ediyor. Hatırlatalım. O yüzden bu hafta böyle elde şemsiyeler mutlaka bulunsun. Her an yağmur bastırabilir ve zaman zaman da şiddetini artırabilir özellikle iç kesimlerde. Hafta boyu yağışlı bir hava dalgası var. Zaten bugün itibariyle güneyde ve kuzeyde bazı kentlerimizde yağış etkili olmaya başladı bile.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
4: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
6: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
7: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon: 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: İlaç gibi radyo.
9: Sultan Efendi. Belki de genç yaşım.

Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında gol yollarında etkisiz kaldı efendim. İki takımın da yakaladığı fırsatlar sonuçsuz kalırken mücadele dün biliyorsunuz ki 0-0 sona erdi. Sarı lacivertler ligde 5 haftada 3. puan kaybını yaşayarak daha şimdiden şampiyonluk yolunda yara almaya başladılar diyebiliriz. Lige diğer kulüplere nazaran özellikle Beşiktaş'ın biliyorsunuz ki bu seneki ciddi yükselişi tartışmasız tüm kulüp taraftarları tarafından beğeniyle takip edilirken Fenerbahçe bir adım daha yara aldı. Geçtiğimiz gün Galatasaray ise tabii ki liderlik iddiasını sürdürüyor. Yine son şampiyon, son yılların şampiyonu o da üst üste aldığı şampiyonluklarla gerçekten muhteşem bir futbol izletmeye devam ediyor diyelim. Tüm kulüplerimize başarılar dileyelim ligde. Trabzonspor da yine yaptığı transferlerle çok konuşulurken teknik direktör durumunda da Fatih Tekke'nin istifa etmesi kulüpte en çok konuşulanlar arasında yer alıyor biliyorsunuz. Efendim günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Kısa bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

başvurduğun, besin değerini artırmak isteyenlerin son dönemde sıkça başvurduğu yöntemlerden birisi de efendim chia tohumu eklemek, biliyorsunuz ki. Lif açısından zengin olan bu küçük tohum sindirim sistemini desteklerken kan şekerindeki ani yükselişlerin yavaşlamasına da katkı sağlıyor. Gerçekten yoğurdun üzerine eklenince bağırsakları çalıştırıyor, kan şekerini destekliyor. Genel olarak sağlığa ciddi bir faydası var.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için 0546 589 58 78 0541 930 16 55. Adres: Doğan Güreşpaşa Mahallesi Palmiye Kafe Arkası Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın

0: öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
1: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 25 08. Instagram: @okandoner79.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Adam Gibi Radyo, Sultan Radyo.

Apple'ın yeni telefonları çıktığında Türkiye'deki fiyat etiketi her seferinde aynı soruyu getiriyor değil mi beraberinde? Bu parayla başka ülkede kaç telefon alınır? Bu sorunun da cevabı geldi. Deutsche Bank'ın Ağustos 2026 tarihli dünya fiyat haritası raporuna göre cevap hiç karartıcı diyebiliriz efendim. 41 ülke arasından iPhone'un en pahalı satıldığı yer Türkiye oldu. Aynı iPhone 17 Pro Amerika'da 1181 dolara satılırken Türkiye'de 2592 dolara yani ABD fiyatının iki katından fazlasını alıcı buldu. Katlanabilir iPhone Duo'da fark daha da açılıyor diyebiliriz. Bu tablo artık sadece Türkiye'deki kullanıcılar için değil yurt dışındaki sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadığı Hindistan merkezli bir kullanıcının paylaştığı karşılaştırmada görseli bir kez daha baktığımızda o görseli yani bir haftada 950 binden fazla görüntü aldı ve farklı ülkelerden gelen yorumlar da gerçekten aynı şaşkınlığı tekrarladı diyebiliriz. Türkiye tüm dünyada iPhone fiyatlarıyla kepse konu oluyor. Bakacağız birazdan, ayrılmayın.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Balıkçı Memik ve oğulları. Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8.000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55 bin TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
4: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
5: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 1145.
0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

Hanımlar, beyler, dünya bizim pahalıya satın aldığımız iPhone'ları konuşuyor dedik. Hindistanlı bir içerik üreticisi Larkin paylaştığı görselde iPhone Doğan'ın ülkeden ülkeye nasıl acı verdiği anlatıyor. ABD'de 2000 dolar, Hindistan'da 3100 dolar, Türkiye'de ise 4700 dolar. Paylaşımda şöyle bir görsel bu arada. İşte Amerika'da mutlu iki çocuk havuzun içinde eğleniyor. Hindistan'daki fiyatta da çocuk böyle zorlanarak böyle boğulacak gibi çok komik bir suratı var. Türkiye'de ise efendim böyle okyanusun dibinde bir iskelet, eski bir sandalyede ve 4700 dolar yazılmış. Paylaşım rekorlar kırıyor diyebiliriz. Belki sosyal medyada sizler de görmüşsünüzdür.

0: Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
1: Sultan Efendi.

0: Radyosu utandı. Şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
6: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
7: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'de

noktada. Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.

0: Takipte kalın, sürprizleri kaçırmayın.
1: 1 Ekim ve 20 Ekim urelerinde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. 1250 dolardan başlayan fiyatlarla. 20 gün her şey dahil ure programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı urelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt. 0544-748-4207 0544-253-5187 Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Sultan Radyo

15 Eylül 2026 Salı gününde festivalde sevilen şarkılarla sizlerleydik 120 dakikaya yakın. Yarın efendim günün en güzel şarkılarıyla hafta ortasında tekrar sizlerle olmak dileğiyle. Yarınki yağışlı havayı unutmayın efendim. Evden çıkarken dikkat diyelim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Yaren tarihi taş mekanlarda sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren tarihi taş mekanlarda düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren tarihi taş mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
2: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkı felek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
5: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
0: Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 2205 Balıkçı Memik ve Oğulları. Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079 Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79 Instagram adres prestij_akademi.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim. Güvenilir hizmet. Kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
4: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis de işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 66 56. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
4: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
0: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
5: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimek lertaş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahin Zeytinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
3: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
7: Meşk-i âlâ başlıyor.
8: Meşk-i âlâ.
6: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i âlâ başlıyor.
8: Meşk-i âlâ.

Çayım elimde, sevginiz kalbimde, güzel eserlerimiz arşivimizde, ben stüdyoda. O zaman başlasın Meşki Ala. 15 Eylül'ü gösteriyor takvimler ve Eylül ayının tam ortasındayız. Okulların açıldığı, Türkiye'nin yollarının kalabalık olduğu, çocukları okula giden ailelerin telaşlı olduğu bir serinin ve serüvenin içindeyiz. Hayat böyle bir seri. Biz o seriyi anlardan geçip anı biriktirerek hayat oluşturuyoruz ve anılar dizisine yeni günleri ekliyoruz. Bu hafta yine her gün birlikte olacağız Meşki Ala'da ve anlardan geçip anı biriktirmeye devam edeceğiz. Dün başladı hafta. Bu hafta biraz telaşlı dedim. Okula alışma, yani yaz tatilinden çıkıp okula yeniden, eğitim sürecine yeniden alışma dönemi. Bizde işte okulla bir bağımız olmayabilir ama işe gidiyorsak daha erken çıkmak zorunda kalıyoruz. Okul servisleri de yollarda, yollarda kalabalık. Dolayısıyla hepimiz için yeni bir alışma haftasında ve sonbahara yürürken birlikteyiz. Burası Meşki Ala, ben Hatice Duyar. Gönlüme de programımıza da hoş geldiniz.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşün var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

Çayım elimde ve ben bugün çayımı soğutmadan yudumlamaya devam ediyorum. Bir sıcak içecek ya da yaz sıcaklarında seviyorsanız bir soğuk içecekle beni dinlemenizi de öneriyorum. Daha keyifli oluyor. Eğer şu an kendinize bir sıcak ya da soğuk içecek hazırlamak için ya da ısmarlamak için çok uygun değilseniz, program daha yeni başladı. Evelallah program bitimine kadar bir mola verirsiniz diye düşünüyorum. Canlarım, gönüllerin radyosuna ve gönlüme bir kez daha hoş geldiniz. Türkiye'nin her yerindeyiz. İnternet aracılığıyla dünyanın her yerindeyiz. Ve Meşki Ala ailesi her geçen gün biraz daha büyüyor ya. Yani kalbimdeki sevgiyi de büyütüyor bu durum. Haberiniz olsun. Bye.

Her zaman en iyisi burası. Kalplerin sevgi şehri burası ve dün başlayan yeni hafta Eylül'le beraber biraz bizi de telaşa sürükledi. Çünkü hani okullar açılmadan önceki saatlerde çıktığımızda işe biraz geç kalma durumları, değil mi? O yüzden okulların açılması hepimizin hayatında bir dizi değişikliğe de sebep oldu, ama hani bu belki olumsuz tarafı, biraz iyi tarafından da bakmak lazım. Kendimize zaman ayıracağımız yeni bir dönemin içindeyiz. Tabii bu yeni dönem aslında aynı zamanda günlerin de kısalmasıyla beraber, böyle sonbaharın da iyice kapıda olması, ben geldim ben geldim demesiyle beraber bize biraz da böyle depresif günleri hatırlatıyor. Zira 15 Eylül'den sonra depresif günlerin arttığı bir döneme de giriyoruz. Ta ki Nisan gelene kadar, cemreler düşene kadar, ama olsun, biz o depresyonu da, daha depresif günleri bile yaşamadan defi bela etmeyi biliriz, değil mi canlar? Canlarım benim.

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk Âlâ bu frekansta.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
5: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
6: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
7: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: İlaç Gibi Radyo. Sultan Efendi.

Programımız devam ediyor. Ben Hatice Duyar. Meşki Ala'yla huzurunuzdayım. Canlar, canlarım. Sizi o kadar özlemişim ki böyle mesajlarınıza yine her zamanki gibi çok sarılıyorum. Çok öpüyorum o mesajları ve aslında hep gönlünüze teşekkür ediyorum. Tabii bugün dinlemek istediğiniz eserleri de size dinletmek için burada olduğumu hatırlatıyorum. Instagram üzerinden Hatice Duyar adıyla bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bu arada arkadaşlık istekleri de her gün biraz daha artıyor. Hepsini de kabul ediyorum. Çok ama çok teşekkür ediyor ve aramıza yeni katılanlara güzel bir istekle, sevdiğinizi düşündüğüm bir eserle hoş geldiniz demek istiyorum. Gitti.

0: 0576 0507 508-0079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
0: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm, sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için 0546 589 58 78 0541 930 16 55. Adres: Doğan Güreş Paşa Mahallesi, Palmiye Kafe Arkası, Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
4: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
6: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle

0: Yapmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055.
1: 0534 862 9328.
0: En iyiler bizimle yetişir.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Sultan Efendi.

0: Sadece dinleme. Meşket.
1: Ya sevmek hesap işi değil ki, her zaman söylüyoruz, üzerine çokça konuşuyoruz, kafa yoruyoruz yahu şu sevmenin, şu aşkın üzerine yorduğumuz kadar belki de başka hiçbir şeye kafa yormuyoruz. Ama sevmek hesap işi değil, sevmek güvenmek. İnsan sevdi mi güvenmek istiyor, sevdikçe güveni artıyor ama güven azaldıkça sevgi de aşk da azalıyor. O yüzden yani matematikle, rakamlarla bir sevgi ölçülemez elbette, ama yani ait hissediyorsanız eğer sevdiğinizin yanında kendini oraya, o kalbe, o kişiye, o işte gerçekten sevgidir. Günümüzde hala gerçek aşklar var ama ne kadar yaşanıyor belki onlar sorgulanabilir. Zira aşklar bile yani şarkılarda artık bize bu durumu bir düşündürtüyor değil mi canlar?

0: Bozmayayım.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
4: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
5: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
6: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
7: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın.
0: Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
7: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 7878.
8: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun

0: Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: İlaç gibi radyo Sultan Efendi.

Ay. Şimdi yine çok güzel eserleri dinledikçe böyle hem mana hem madde ya da ne bileyim işte manevi reçeteler, aşk reçeteleri böyle nasıl denir birbirinin içine girmiş gibi ama güzel. Çünkü gönlümüz bizim asıl meselemiz. Yani söz konusu programda gönül. Çünkü biz gönül diliyle de anlaşıyoruz. Gönül köprülerinde sevenleri de buluşturuyoruz. O zaman biraz sabır, biraz tevekkül, biraz da daha iyi olacağımıza dair bir inanç geliştirirsek her zaman kendimizi daha iyi hissedebilmenin yollarını buluruz. Evet, zaman zaman sıkılıyoruz, patlıyoruz, çatlıyoruz hatta tenceredeki mısır gibi ama içimize ışık girsin diye çatladığımızı düşünürsek yine olaya iyi tarafından bakmış oluruz ki bize bugünlerde en çok olaylara iyi tarafından bak.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Bir çiçeği büyütmenin o çiçeğe su vermekten ibaret olmadığını ben kaçıncı kez söylüyorum acaba? Ey sevenler, ey sevilenler. Yani sadece sevmek yetmez, ilgi gerekir. Sevgiyi büyütmek için önemsemek gerekir, değer vermek gerekir. İşte böyle olunca aşkta ve bir sevgide her şey güzeldir. Yani yoksa aşk bize yüzünü döner de bizim haberimiz olmaz. Bakın hiçbir fırtına sonsuza kadar sürmüyor ama şu aşk acıları da bir türlü azalmıyor. Kısacık sürse bile bize asırlar kadar uzun geliyor. Oysa yaşam kısa, yaşayacak yolumuz gerçekten çok kısa ve geçen gün ömürden. O yüzden eğer vazgeçmeniz gerekiyorsa vazgeçin. Neden biliyor musunuz? Çünkü vazgeçtiğinizde güçlenirsiniz. Biraz da sabır eklerseniz işin içine o zaman da büyürsünüz. Yine bize lazım olan da galiba sadece bu.

Salı bugün, okullar da açıldı. Böyle yorgun anneler var. Günlerdir alışveriş bitmiyor, masraflar bitmiyor ama çok şükür çocuklarımızın okulu açıldı ama biz gerçekten yorulduk, çok da para harcadık diyen aileler var. Ve normal, günümüzde normal, eğitim de çok masraflı. Aslında yani ülkemizde eğitim, en özel okullar bile ücretsiz olsa ve aslında eğitimde eşitlik söz konusu olsa ne güzel olur değil mi? Çünkü özel okula giden çocuklar devlet okuluna gidenlere göre biraz farklı algılanabiliyor. Çocuklar arasındaki çatışma bu sebeple artabiliyor değil mi? Ama işte çocuklar da yarının umudu. O yüzden çocuklarımıza güzel bir eğitim, öğretim yılı diliyoruz. Sağlıkla, kazasız, belasız ve problemsiz bir eğitim yılı diliyoruz. Ve yine Meşke Ala'ya güzel bir istekle devam ediyoruz. Şimdi size bir cümle söyleyip öyle geçeceğim sıradaki esere. Bugün programda şu ana kadar konuştuğum her şeyi özetlesin bu cümle. Eden bulur. Bu cümleyi hafife almayın canlarım. Eden bulur.

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk Âlâ bu frekansta.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
5: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
6: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo

0: noktada. Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Tavacı Kebapan çok yakında hayata geçireceği yeni projeyle siz değerli misafirlerine daha güzel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bizi takipte kalın, sürprizleri kaçırmayın.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Sultan.

Yine derinleştik. Kalp sonunda akılla aynı fikirde olduğunda insan vazgeçiyor. Ama o vazgeçme noktasına da kolay kolay gelmiyor, değil mi? Biraz önce söyledim ya, eden bulur cümlesini. İşte bazı cümleleri hafife almamak gerekiyor. Tıpkı şimdi söylediğim gibi, kalp sonunda akılla aynı fikirde olduğunda oyun biter. Ne yazık ki kendi kırdığı kalbi başkasının tamir etmesini bekliyor insan ve o zaman da yanılıyor. Ama tabii şimdi bu karamsar tablodan çıkartayım ben hepimizi, önce sizi sonra kendimi. Birbirine iyi gelecek insanların hayatları aniden kesişiyor. Mesela bizim hayatlarımız kesişti. Biz hafta içi her gün Gönüllerin Radyosu'nda birlikte oluyoruz ve gerçekten birbirimize evvelden aşinayız. İşte duygusal partnerlerimizle de durumumuz bu olsun ister ve yine çok sevdiğinizi bildiğim bir eserle sizleri baş başa bırakırım bu imtihan adı verilen dünyada.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
2: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri, sevgi, güven ve huzurun adresi. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
3: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme,

0: Pasta, cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
1: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro, tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
2: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Sultan Efendi.

İmtihandır bu dünya. Sabrı yalnız yaşarsın. Tahammülle bir başına mücadele edersin. Çileyi yanında dostların olsa da yalnız başına çekersin. Ama yolu sevenle yürürsün. Sevdiğin yanındaysa yol bir güzelleşir. Bir güzelleşir ki ay ay ay demeyin gitsin. İşte yolu sevdiğimizle yürürüz. Yokuşu bizi anlayanla çıkabiliriz. Zorluğuysa gönülden bağımız olanla aşarız. Biz de gönül lisanıyla konuşmaya devam ediyoruz Meşke Ala'da ve az önce de söyledim ya, biz birbirimize iyi geliyoruz. Sesimizle, sözümüzle, isteklerimizle, sohbetimizle ve hepimizin de bunun kıymetini bildiğimizi biliyorum ben. İşte bu da beni gerçekten ziyadesiyle mutlu ediyor ve bu mutluluğu şu an istekten önce şöyle tarif etmek istiyorum. Çiçeğe dokunuşunuz çiçekten güzel.

0: dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Müjde, müjde! Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Balıkçı Memik ve oğulları. Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
4: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba. Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
5: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan klasmen erkek giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnatlı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 5291. Klasmen erkek giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
6: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813-3281. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
7: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, Sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
0: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuru yemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuru Yemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuru yemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon: 813-4231. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuru Yemiş Şekerleme.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
8: İlaç Gibi Radyo
9: Sultan Efendi.

Her zaman en iyisinde programımız devam ediyor. Bugün yine hoşbeş ettik, hemhal olduk. Yani birbirimize yoldaş olduk. Gönül lisanıyla konuştuk, yaren olduk. Yani kısaca bugün yine programda bir kavuşmak bin hasreti alnının çatından vurdu, vurdu be canlar. O yüzden de hepimiz kendimize de emek harcıyoruz. İşte bugün dinlediğimiz istekler bize bunu da hatırlattı ve kendimizi alkışlamayı da bileceğiz. Kendimize teşekkür etmeyi de bileceğiz, kendimizi sevmeyi de bileceğiz. Çünkü bizim bu hayattan giderken yanımızdan götüreceklerimizin hiçbir önemi yok. O yüzden ne yapıyorsak iyiliğe ve güzelliğe dair burada yapacağız. Çünkü asıl olan arkamızda bırakacaklarımız olacak. Sevgimiz, saygımız, ilgimiz, insanlığımız. O yüzden de gerçekten ne yapıyorsak bu

0: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: İlaç Gibi Radyo. Sultan Efendim.

Aldım sözü elime, maşallah susmadım yine. Ama böyle böyle geldik bugün de Meşki Ala'nın sonuna. Bugün sevilmeyi beklemeden sevin diyerek gideceğim. Hayata karşı ilk küskünlüklerimizi boş verin, unutalım gitsin diyerek gideceğim. Ve ne dedim az önce, giderken yanımızda götüreceklerimizin önemi yok. Zaten hiçbir şeyi götüremiyoruz. O yüzden hani çağın özetini bütün insanlar psikolog maşallah diyerek yapabiliriz. Ama o insanlar aynı zamanda neden akıl hastası gibi davranıyor diye de bir yan cümle ekleyebiliriz. İşte böyle gelgitlerimiz arasında Allah akıl sağlığımızı korusun, kalp sağlığımızı korusun, kalbimizin içine sevdiğimizin, tüm sevdiklerimizin sevgisini yerleştirsin diyelim ve sevilmeyi beklemeden sevelim. O zaman sevgi gerçek sevgi olur. Peki canlarım, gidiyorum ben. Bitiriyoruz bugün de programı. Daha çok konuşasım var. Daha pek çok isteği size dinletesim var. Ama program saati geldi çattı. Yani bitir artık, bitir bu anonsla. Sıradaki programa yer ver diyor bana. O zaman ben de yarın yeniden görüşünceye kadar final isteklerine geçiyorum. Sözün tesiri sahibinin itibarı kadardır diyerek. Canlarım, hoşça kalın.

0: Dertlerin en asil, şarkıların.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar, şimdi reklamlar.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
5: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
6: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
8: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330-9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
9: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
10: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
11: 1 Ekim ve 20 Ekim urelerinde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. 1250 dolardan başlayan fiyatlarla 20 gün her şey dahil ure programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı urelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt: 0544-748-4207, 0544-253-5187. Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
12: İlaç gibi radyo.
13: Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
1: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
4: Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm sizin için

0: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
1: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
2: İkinci el otomobilde güvenin adresi: Köseyolu Otogaleri.
3: Köseyolu Otogaleri.
2: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseyolu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
4: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
2: Telefon 0551 186 51 52. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: İlaç Gibi Radyo. Sultan Efendi.

0: Aksel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Balıkçı Memik ve oğulları.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79 Instagram adres Prestij Akademi.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim. Güvenilir hizmet. Kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
4: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi.

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet, Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
3: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
4: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
5: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan. Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.

geçiverdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedi, bak kaçıverdi.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79 Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01 Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

0: kalite tek noktada. Tavacı Kebapan çok yakında hayata geçireceği yeni projeyle siz değerli misafirlerine daha güzel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bizi takipte kalın, sürprizleri kaçırmayın.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Küsecek kadar çok mu? Küsecek kadar çok mu?
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Yaren tarihi taş mekanlarda sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren tarihi taş mekanlarda düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren tarihi taş mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
2: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
1: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Sultan Efendi.

0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreşpaşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8.000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
5: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2. Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Yorgun.

0: 20.12 Radyo Sultan'da saatler. Yine ben değil mi? Aslında dün dinleyenler varsa eğer bugünden yana çıkmayacaktık. Büyük ihtimalle bu haftayı da sizinle beraber geçireceğiz. Selam olsun bizleri takip eden, bizleri dinleyen dostlara en güzel şarkıları göndermek adına. Yine ben geldim.
1: Yalansan.
0: Mesajlar gelmeye devam ediyor. Yorgun abi hoş geldin. Yorgun hoş geldin diyenler var. Birazdan mesajları okuyacağım.

sabırla beklediğimiz karanlık günlerin sonuna geldik demiş. Bir tanem. Nida'dan Hüseyin Uğur'a armağan olsun. Bodrum'dan bizleri takip eden dostlar var. Bodrum'a uğrayacağız birazdan. Şöyle bakıyorum. Şehrin dört bir tarafından dinleyen dostlar var. Elazığ'dan, Hatay'dan, Reyhanlı, Akbez'den, Hassa'dan, Gaziantep'ten dinleyen dostlar var. Yorgun okur musun demiş. O zaman okuyalım, hemen bekletmeyelim. Antep'ten Gamze, eşim Ahmet Çapku'ya selamlar. Bu kötü günlerde geçecek, sabret iki gözüm demiş. O zaman armağan olsun en güzel şarkılarımız.

Şöyle bakalım mesajlara. Güzel mesajlarımız var. Çok güzel mesajlar var. Özlem dolu mesajlar yine yoğunlukta. Bu akşam yine özlem dolu mesajlar yoğunlukta. Bakacağız hemen, işi bekletmeyelim değil mi mesajlara? Hasan Narkoz'dan sıradaki parça en sevdiği arkadaşı Rüzgar Gül'le gelsin demiş. Ben Sabriye Çakmak, sıradaki en güzel şarkılar Sılanur Çulcuoğlu, Ayşegül Çiçek ve Sude Sağır'a gelsin demiş. Ondan sonra sıradaki parça can parçam Ömer Gence'le gelsin. Özgür Yarınlara kardeşim İbocan demiş. Yorgun Bodrum'dan Özlem. Sıradaki şarkı İpek, Hatice, Hatice ve Hatice Yıldız, maşallah. Üç tane Hatice var. Hatice Alioğlu, Hatice Bayır ve Hatice Yıldız. Zuhur Gürkan ve İpek Koçar'a gelsin demişler, gönderdik. Sizlerden ricam kısa mesaj yazmanız. Birazdan mesajları okuyacağız.

0: Şöyle bakalım, mesajlar var, mesajlar hep var aslında. Hemen şöyle bakalım, okur musunuz lütfen diye mesajları aslında okumayacağım ama neyse, okuyalım o zaman. Az önce okudum aslında. Lütfen sizlerden lütfen ricam. Bir kişi bir tane mesaj gönderirse diğer kişilerin mesajlarını okuyacağım. Az önce okumuştum Gamze Hanım mesajınızı. Yine aynı telefondan ikinci mesaj göndermişsiniz maalesef. Maalesef ikinci mesajlara okumayacağım. Elem Akilser'den Ömer Gencer'e selam olsun canım dayım, seni çok seviyorum demiş. Öncelikle ilk baştaki mesajlar, haberiniz olsun ilk mesajlar. İkinci mesajları sonra okuyacağım. Şimdi herkes kendini benim yerime koysun. Arka arkaya o mesajları okursam ne olur? Olmaz değil mi? Her neyse, devam edelim. Selam Yorgun Gaziantep'ten Yunus. Sıradaki şarkı Hatice Aloğlu'na gelsin demiş. Gönderelim o zaman en güzel şarkılarımızı. Yorgun kardeşim hoş geldin Elazığ'dan Ayşe Daş. Bakalım mesajında ne yazmış. Mustafa ve Orhan Harmancı'ya, Sezer Bostancı'ya gelsin demiş. Alem Duran olarak mesaj göndermişler. Yayında Alem Duran yok, Yorgun var. Reyhanlı'dan Gül, Mustafa Parlak ve Orhan Harmancı'ya demiş. Ömer Gencer'e ve arkadaşlarına selam olsun, kardeşi Ahmet Gencer demiş. Okumadığım mesaj var mı diye bakıyorum. Okumadığım mesaj yok ama yeni gelen mesaj var. Onu da şarkının sonrasında okuyacağım. Haberiniz olsun.
1: Yorgun yayında. Yorgun.

0: Konaklı Mehmet seyir halinde aracında bizleri takip ediyor. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşime. Bu arada eğitim öğretim yılı başladı. Özellikle anaokuluna giden öğrenciler var, yeni başlayan. Hani derler ya, mini mini birler, çalışkan ikiler. Özellikle anaokuluna giden öğrenciler, tek başına giden öğrenciler var değil mi? Annesi babası kendilerini bırakıyorlar, güvenli bir şekilde okullarına gidiyorlar. Başarılar diliyoruz. Küçük dinleyicilerime de selam olsun. Gaziantep'e doğru sevgili konaklı Mehmet şu anda aracında seyir halinde takip ediyor. Selamlarımızı gönderelim o zaman. Mesajlar var, mesajları okuyalım hemen. Yorgun demiş. Acil ilaç. Eyvallah. Adil Ural, Tayfur Ural ve Aboş Kaçır'a, Yılmaz Zito'ya ve Sattı Zito'ya, Yoruk Ömer'e ve Mahmut Seçen'e, Ali Demirkul'a demişler. Maşallah, yazdıkça yazmış. İyi yayınlar Yorgun Bey. Mersin'den Sabriye Çakman annesiyim. En güzel kalbimin en güzel yerindesin demiş. Göndermiş olalım o zaman. Selamlarımızı gönderelim. Canım kızım şu anda biraz dişi ağrıyormuş. Onu da yazmış ama onu da okumuş olduk. Haydi bakalım. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Diş ağrısı kötü. Geçen haftalarda, geçen aylarda ben de çok çektim. Halen de tedavi aşamasındayız. Rabbim kimseye kaldıramayacağı yük vermesin. İnsanlar, haydi bakalım.
1: Yorgun.

0: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
4: 20.34 yaptık. Saatlerimizi bakalım. Bizi kimler takip ediyor? Yorgun selamünaleyküm, ben Fecir Can. Sıradaki parçalar başta kardeşim Hasan Efe Koç ve ondan da kadim dostları Şahin Dolaşan ve Engin Dönmez'e, Seyfo Bulur'a ve Barha Dayı'ya ve Kıraç Mustafa'ya gelsin demiş, gönderdik. İyi yayınlar. Ayşe Lina'dan çok sevdiği, çok özlediği babası Hamza Bakış için demişler. Sıradaki en güzel şarkılar. Gönderir misiniz? Seni çok seviyoruz, çok özledim canım babam demiş, gönderdik. Abi hoş geldin can abim, sultanın ilacısın demiş. Eyvallah. Damardan giriyoruz değil mi? Damardan kalbe. Her türlü ilaç bizde. Benim de mesajımı okur musun abi demiş. O zaman okuyalım. Ben Nefise, sıradaki en kıymetliyim. Şarkı demiş, Gülistan güne gelsin. Mesafeler sarılmaya engel, sevmeye değil. Seni çok seviyorum. Haydi bakalım o zaman. Birazdan mesajlar var. Güzel bir Hakan Baba şarkısı var. Dinlemek için en iyisi ve en güzel yayındasınız, programındasınız. Yorgun yayında. Bu haftalıkta büyük ihtimalle sizlerleyiz ama haftaya büyük ihtimalle yokuz. Siz yine de hazırlıklı olun. Yorgun akşamları her an çıkabilir.
5: Yorgun Yayınlar.

mesajlar var. Mesajlarınız var. Radyosu başında takip eden abilerimiz var. Dumanı gör gel. Sevgili Ciğerci Vakıf Usta, selam olsun. Sevgili Vakıf Usta'ya ve şu anda oradaki müşterilerine selam olsun, afiyet olsun. Dumanı görüp gelmişler. Ta uzaklardan gelenler var. Fena bir şey. İyi yayınlar Yorgun Baba demiş. Hatay'dan selamlar. Hatay'a selamlarımızı gönderelim. Yaklaşık 2 hafta önce Hatay'dan geçtim maalesef. Hatay çok kötü bir durumdaydı. Rabbim inşallah bir an önce herkesin düzenini inşallah yerine getirir tekrardan. Gerçekten çok kötü. Ben çok duygusal. Aslında bir insanım. Geçerken baktık sağımıza, solumuza. Her şey gitmiş, her şey yıkılmış. Dedim bizimki liste gerçekten hiçbir şey yok. Olan tabii ki Hatay olmuş dedim. Zamanında gitmiştik. Böyle künefe ve döner falan yemiştik. Hiçbirisi yok. Tanıyamadım. Hatta arkadaşımız vardı, Hataylı. Dedi abi buralar. İşte o yemek yediğimiz, o gezdiğimiz yerler buralar dedi. Gerçekten çok ama çok üzüldüm. Sıradaki şarkı demiş Hüseyin'den Ahmet Bağlar'a gelsin, Ömer Bağlar'a ve Can abilerime gelsin demiş. Rabbim bizleri afatlardan korusun değil mi? Hemen bakalım şöyle, şarkılarımız var. Saatler 21.30'a kadar buradayım, haberiniz olsun. Belki de daha erken de gidebilirim. Onu da hatırlatmasını yapalım. Onun için mesajlarınızı gönderin. Son mesajlarınızı okuyacağım. Reyhanlı'dan Gül Parlak, Mustafa Parlak, Orhan Harmancı demişler. Sıradaki parçayı Esra'dan Ömer Gencer'e gelsin demiş. Hemen bakalım şöyle. En güzel şarkılarımızı göndereceğiz.

sevgili Serkan. Akdeniz balıkçılık sevgili Serkan kardeşim. Özellikle balık sezonu başladı değil mi sevgili Serkan kardeşim de size, yani Kilis halkına her gün taze balığı getiriyor. Sevgili Serkan kardeşime selam olsun, Akdeniz balıkçılığa.

20.46 yaptık saatleri. Zaman su gibi geçiyor. Ben artık zamana karşı hiçbir şey diyemiyorum vallahi. Sensiz geçen günlerin bitmesine bir şey kalmadı sevgilim demiş. Hadi bakalım inşallah. Nida'dan Hüseyin'e uğru armağan olsun demişler. Rabbim inşallah sizleri kavuşturur. Başkan demiş. İsimleri yanlış okudum başkan. Vay vay. Serzenişte bulunmuş bize, sitemde bulunmuş. Yanılmayan bir Allah. O zaman okuyalım. Çok yorgunum çok. Fecircan. Hasan Efe Koç'a, kadim dostları Şahin Dolaşan'a, Ergin Dönmez'e, Seyfe Bulur ve Bahra Dayı. Kıraç Mustafa'ya gelsin demiş. Bu sefer oldu mu başkan, gönderdik bakalım. Ben Ömer Dalmış. Sıradaki şarkı Uğur'a ve Özkan Çıtçıt'a, Kadir Ramazan ve Turist Yusuf'a gelsin demişler. Gönderdik. Aslan abim Ömer Gencer'e selam olsun demiş. 14 gün sonra askerlik bitiyor aslan abim demiş. Tüm Mehmetçiklere o zaman gönderelim. Mehmetçik ailelerine gelsin.

sizlerden ricam efendim, bir tane kişi bir mesaj gönderirse diğer kişilerin mesajlarını okuyacağım. Radyo Sultan demiş Yorgun, ben Mehmet Ali Özkan, Özkan Gayrimenkul'den tüm dostlarımıza selam olsun. Maalesef şarkı istek alamıyorum, sadece ek alıyorum. Selamlar olsun, saygılar bizden.

Dediğim gibi benim yayın saatlerim 17 ile 19 arasında değil mi? Biz gündüz yayınlarına devam edeceğiz inşallah. Bakalım birkaç gün daha buradayız. Ondan sonra gündüz yayınlarına devam. En güzel şarkılarımızı gönderelim o zaman. Bugün beni yalnız bırakmayan oğlum da burada. Yalnız bırakmadı beni. Kendisi de illaki geldi. Yorgun ben Ümit demiş. Sıradaki tüm şarkıları Ahmetcan Akıllı, Aydın Arpaç ve Vakıf Haydar'a armağan olsun demiş. Şöyle bakıyorum, okumadığım mesaj var mı? Reklamlardan öncesinde mesajları okuyalım, rahat gidelim ikinci yarıya. Ömer Gencele ve Koç arkadaşlarına Melihcan Deveci'den selam olsun demiş. Şerbetçi Hakan, Can abim Şerbetçi Elhan, Berber Sinan ve Mert Yemenici demiş. Tuncay, Nihat Çalgıcı ve tüm dostlarına gelsin demişler. Yorgun ben Deniz Dursun. Dostlarım Selver Bingöl'e, Feride Keser'e ve beni dost gören herkese armağan olsun demiş. Okumadığımız mesaj şimdilik yok.

0: Dokunma doktor.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvendir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Balıkçı Memik ve oğulları.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
6: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis.

0: Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
1: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra...

0: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55.
1: 0534 862 93 28. Eliyle

0: sevgili Zeki Erdem. Sevgili Vakıf Usta'mın şarkısıdır bu şarkı. Onu hep hatırlıyoruz, hep aklımızda. Dumanı Görgel sloganıyla memlekete imzasını dağıttı. Selam olsun.
1: Beni sevmek yürek ister.
0: En yakın zamanda inşallah yanındayız sevgili ustam. Selam olsun. Elazığ'a gönderdik, selamlarımızı ilettik. Kanımdaki 21.10 yaptık saatlerimizi bu arada. Bugün çok fazla yine duramayacağım. Yavaş yavaş gideceğim. Son mesajlarınızı okuyacağım. Hemen bakalım. Medine, sıradaki şarkıyı Göksel Yitik için gelsin demiş. Eşim Göksel Yitik için gelsin. Sıradaki şarkılar Merve Diker demiş ben. Can canım Ahmet Tekgöz'e ve İpek Koşar'a armağan ediyorum demiş. Abi demiş mesajımı okumadım. Babam Ali Erdoğmuş'a armağan ediyorum. Bir de kısa notum var. Nereye koşarsam koşayım cesaretimi hep senden aldığımı biliyorum. İyi yayınlar demiş. Babasına göndermiş. Haydi bakalım, inşallah duymuştur baban. Yorgun iyi yayınlar. Ben Suna. Kilis kapalı cezaevinde bulunan abim Şahin Seyyar'a Pazar Yıldız'dan ihtiyacım var demiş. Maalesef şarkı gönderemiyorum. Sevgili Betül abla bizleri takip ediyor. En güzel şarkılarımızı gönderelim sevgili Betül ablaya. Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi. Tüm çalışanlarına, sevgili Betül ablaya, yine bilgi işlem şefi Mine Hanım'a armağan olsun. Birazdan güzel bir imparator şarkısı var sırada. Abi yoldayım seni dinliyorum demiş. Sevgili Mustafa'ya selam olsun o zaman.
2: Geceler sessiz sessiz.
0: Özellikle Akdeniz balıkçılık sevgili Serkan Aygün. Deniz balıkçılık sevgili Serkan kardeşime selam olsun. Taze taze balıkların tek adresi Akdeniz balıkçılık. Gece

sevgili Gülzade teyzeye selam olsun o zaman. Gülzade teyze bizleri takip ediyor. En güzel şarkılarımızla gönderelim. Tink ailesine, Can Aslan ailesine, sevgili Mesut aracında seyir halinde takip ediyor. Hemen göndermiş olalım o zaman. Beraber yıldızları izleyip sayacağımız günlere az kaldı demiş. Geceler, Rabbim inşallah sizleri kavuşturur. Nida Hüseyin ikilisi. Gece, haydi bakalım göndermiş olalım. Gaziantep. Gaziantep yine bu gece uyumuyor. Gaziantep trafiğinde sevgili Erdal bizleri takip ediyor. Şehit Kamil Turizm, sevgili Erdal. Erdal kardeşime selam olsun. Gaziantep trafiği hareketli değil mi bu saatte? Rabbim kolaylıklar getirsin. Çalışıyor musun bilmiyorum da sanırım aracında seyir halinde gezerek takip ediyorsun. Sevgili Erdal'a selam olsun, en güzel şarkılarımızı gönderelim o zaman. Birazdan kapanış yapacağız, haberiniz olsun.

0: 21:20 son mesajları okuyacağım, yavaş yavaş müsaadenizi isteyeceğim. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parça Ömer oğluma gelsin annesinden, onu çok seviyorum demiş, göndermiş olalım o zaman. Sevgili Ahsen, küçük Ahsen, küçük dinleyicim, sevgili Mesut'un kızı Ahsen bana yok mu Fatih amca dedi. O zaman en güzel şarkılar sana gelsin Ahsen, göndermiş olalım. Kolay gelsin, ben Tuğba. Feridun Yolcu'ya parçayı göndermek istiyorum. Onu çok sevdiğimi, çok özlediğimi söyler misin demiş. Söyledik bakalım, inşallah duymuştur. Hayırlı akşamlar yorgun. Abim Memnan Özkır, sevdiği abisi Arapoğlu Hasan Sinci için sıradaki şarkı demişler. Gönderdik gitti. İnşallah duymuşlardır bizleri. Bakalım şöyle. Son mesajlar. Bu şarkının sonrasında kapanışı yapacağız, haberiniz olsun. Bu arada radyomuza reklam vermek için benimle irtibata geçebilirsiniz. 0544 447 5248, Radyo Sultan Reklam Ajansı. Haberiniz olsun, reklamlar. Özellikle sevgili Muhammed Aykan, çılgın şoför, kaptan şoför, taksici esnaflarından sevgili Muhammed'ime.
1: Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki değmedi hiç ellerim ellerine. Sen öyle bil, sen öyle düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz.

farz et ki sahilde bir kum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Söyle bir söyle düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki sahilde bir kum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde.

Hadi git diyor. Sanırım Ümit Baba bana söylüyor bunu. O zaman gidiyorum Ümit Baba. Merhaba Derya ablasından çok selamlar. Ömer'ime derinden ayrı selamlar demiş, göndermiş olalım. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz o zaman. Yarın güzel bir çarşamba sabahıyla İnşallah uyanırız. Akşamında ise saatler 20'de ben burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.

0: Yorgun. Yorgun. Reklamlarınız için arayın görüşelim. 0544 447 52 48
1: 447 52 48
0: Radyo Sultan Reklam Sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.

0: yapacaktım. Bir masam dünyası.
1: Gönüllerinizin sultanı olmaya geliyoruz. Sultanı olmaya geliyoruz. Slow, arabesk, günün her anı en iyi müzik.

0: çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv.

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite. Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
1: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
0: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?

Duysun o vicdansız, duysun, ben gidiyorum. Onun olsun bütün dünya, ben ölüyorum. Mezarıma gelir ağlar, ben biliyorum. Bana gözyaşları değil, bana resimleri değil, bana selamları değil, kendisi lazım.

kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Öyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres: Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
1: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

0: El alem dinlemese de kini Sultan FM dinliyor.
1: Neler, neler resmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

0: İlaç gibi radyo.
1: Sultan Efem.
2: Gelmedin, mor salkımlar sana küstü. Umutsuz bekledim sabaha kadar. O çok sevdiğin yağmurlar bile sustu. Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan gece. Ne çok severmişim, gidince anladım. Bu serseri gecelerde sana ağladım.

Kim bilir kaç kereler çınladı kulağım. Yüreğin kaç kere yağmurlandı. Seviyorsan eğer ayrılık niye? Kaç gece çıldırdın kim bilir? Sen şiir gözlü sevgilim. Kim bilir kaç kereler yalnız yürüdün o sokakta benden habersiz. Kaç kere isyanlandı bu şarkı. Bir ömür yetmedi seni sevmeye. Gençliğim yetmedi. Yetmedi hasretini dindirmeye onca yıl. Bu sevda bitmedi. Sen hala bendesin. Ve hala o kırık şarkıyla sırılsıklam sesim.

0: Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesem. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımı. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımla o sokakta bıraktığın yerdeyim. Bıraktığın yerdeyim.
1: Seni düşündüm de çıldırdım yine ben.

bakımlı o sokakta ellerimi tut ve sana bütün söylediklerimi unut. Yeni bir aşk doğacak nefretin küllerinden. Yeniden başlayabiliriz kaldığımız yerden. Bu şiiri de sana okuyorum. Dinliyorsun biliyorum. Belki duymak istersin. Seni çok seviyorum. Seni

radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

Güzel bir eserle Kırk Kahvesi başladı. Ben Duygu Karataş. Şimdi en güzel eserlerle bulunduğunuz ortamlarda sizlere eşlik edeceğim. Hepiniz radyomuza ve gönlümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Şöyle düşlediğinizin çok da ötesinde keyifli, sağlıklı bir gün yaşayın. Bugün çok güzel seçimler var ve hepsini radyomuz ayrıcalığıyla paylaşacağız. İyi ki bizimlesiniz. Bir kez daha Kır Kahvesi'ne hoş geldiniz. Onur Şan'la da devam edeceğiz. Bekleyen dinleyicilerimiz var. Çok güzel dileklerle katılmışlar programımıza. Teşekkür ediyoruz.

Hemen iletişim adresimizi hatırlatalım. Siz de aklınıza düşenleri bize ulaştırın. iletişim@duyguylekirkahvesi.com ve Facebook'tan Duygu ile Kır Kahvesi'nden günün her saatinde bize ulaşabilirsiniz. Aklınızdan, yüreğinizden geçenleri, fikirlerinizi, önerilerinizi, şiir ve dörtlüklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinizi sayfamızı ziyarete bekliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, bu bölümde yine çok güzel eserler belirlediler ve onları da radyomuz ayrıcalığıyla sizlere ulaştıracağız. Sadece şarkılar değil tabii ki, paylaşımlar da var. Mehtabın Rengi Ferhat Göçer dinleteceğim ama öncesinde dinleyicimiz diyor ki, sevmek her zaman yaklaşmak değildir. Bazen uzaktan seversin, çok uzaktan.

Evet, uzaktan sevmek de belki de sevmelerin en zoru. Ama insan sevmekten vazgeçer mi? Geçmez tabii ki. İnşallah hep söylediğimiz gibi daim olsun. Şimdi yine duygu ve düşüncelerini paylaşmış bir dinleyicimiz, özellikle de radyomuzla ilgili düşüncelerini dile getirmişler. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza mutlaka ileteceğiz ki eminim onlar da bu konularla ilgili sizlere bir dönüş yapacaklardır. Avuçlarım kanıyor, çok iyi bildiğimiz bir şarkı ama gerilerde kalmış da bir şarkı. Emirkan yorumuyla bugün dinleyelim istedik. Özellikle de sizin seçtiğiniz şarkı diyen bütün dinleyicilerimize de armağan.

Ne güzel şarkılar, böyle dinledikçe dinleyesimiz geliyor ama tabii ki ilerleyen dakikalarda daha derin, bizi daha da hüzünlendirecek şarkılar var. Şimdiden bunu da söylemiş olalım. Deniz Seki'den eser bekleyen dinleyicilerimizi de istekleriyle buluşturacağız ama öncesinde diyor ki dinleyicimiz, konuşmak susmanın kokusudur. Ya sus git ya konuş gel, ortalarda kalma. Yalan korkaklığın tortusudur. Dürüst kaba ol, eğreti saygılı olma. Teşekkür ediyoruz ve sizi hemen isteğinizle bulduk.

Böyle kırık kalpler bir araya gelir derler. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Özellikle de ruh halimiz biraz böyle bir çöküntü halindeyse yanlışa da çok meyilli oluruz. O yüzden de böyle zamanlarda sadece duamız şu olabilir: doğru insanlarla ve doğru olaylarla karşılaşalım. Çünkü biz o an mantıklı düşünebilecek pozisyonda olmuyoruz. Bu da bir gerçek. Evet, kır kahvesinde güzel seçimlerinizle devam ediyoruz. Yine sevgilerini, muhabbetlerini gönderen dinleyicilerimiz var ve çok da güzel bir seçimleri, teşekkür ediyor ve hemen onları istekleriyle buluşturuyoruz.

Şimdi bir şarkı da ben dinleteceğim size, Göz Bebeğim ve Aysun Kocatepe. Özlediğinizi düşünüyorum bu şarkıyı. Bilenler, hatırlayanlar olacaktır. Sevgili dinleyicimizin de bir paylaşımı vardı. Sevmesini bilirsek başkalarına acı vermeyi unuturuz diyor. Çok doğru, çok güzel bir söz. Keşke bütün zamanımız sadece sevmek üzerine geçse. Ne bileyim, intikam almak yok, nefret etmek, beddua etmek gibi duygulara hiç yer kalmasa. Ama bu kadar da kolay olmuyor işte. Evet, bu güzel şarkı Duygu'nun herkese armağanı olacak. O yüzden istiyorum ki biraz daha açılsın radyolarımız ses.

sözlerini bile unutmuşuz neredeyse. Çok iyi oldu. İyi ki paylaştık. Evet, Kır Kahvesi'nde böyle gönlümüze dokunan şarkılarla devam ediyoruz.

Harika bir eser. Böyle dinlerken istem dışı da bir eşlik ediyoruz. Sizin seçiminiz üzerine de Sibel Can Kır Kahvesi'ndeydi. Şimdi bu bölümde dinleyeceğimiz eserlere bakıyorum. Hepsi çok derin ve yüreğinize sağlık. İyi ki seçtiniz. Güzel paylaşımlar da var tabii ki. Ve bir sevgili dinleyicimiz de diyor ki, şiir gibi bakan kadınlar şiirden anlayan adamları sevmeli. Sevmeli ki ziyan olmasın o mısralar.

0: aşk acısı bu. Ben çekerim kime ne?
1: Seni kaybettiğim o günden beri içimi dağılıyor hasretin, sızın. Kah gönderiyorsun yalnızlığını, kah karşıma çıkıyor ansızın. Herhangi bir gecede dumanlı bir köşeden bazen ayın 14'ü kadar şehla ve güzel. Bazen bir ejder gibi bakışları bir kızın. Izdırap şarabıyla ruhumu sarhoş eden kil renkli gözlerini buluyorum ansızın. Herhangi bir zamanda muamma bir şarkının dalgın namelerinde duyuyorum seni. Ağlayan kirpikleri bazen kumral ve kısa. Uçurtmalar taşıyor göklere nefesini. Bazen karanlıkları örtecek kadar uzun. Alevli saçlarında dağılıyor gül ve gün. Kalbimden bir karanfil koparıyor sonsuzun. Savaşta yenik düşen gemiler kadar

Vazgeçmek hepimize zor gelir ve belki de kolay yol olarak görünür ama hiç de kolay değildir. Bir şeyden vazgeçmek, artık onu bırakmak çok zor duygular. O yüzden şu an bu duyguları yaşayanlar varsa Rabbim kolaylıklar versin, çok zor. Evet, güzel seçimlerle Kır Kahvesi devam ediyor ve Hakan Altun'dan bir seçim var. Diyelim ki hemen paylaşalım, sonra en iyilerle bölgenin en iyisinde Kır Kahvesi devam edecek. Radyonuz ve yüreğiniz açık olsun.

aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun.

bu aşktan vazgeçebilmek az buz değil yaşananlar biliyor musun?

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çekmek. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

Hasreti çok güzel anlatan bir eser ve Hasan Eylen sizin seçiminiz üzerine Kır Kahvesi'ndeydi. Ve bu bölümde Türk Sanat Müziği isteklerinizi dinliyoruz. Son bölümdeyiz. Zaman yine su gibi geçti ama kalan zamanı da yine en iyi şekilde değerlendirelim istiyorum ki şimdi dinleteceğim eser de yine sizlerin çok sevdiği bir eser ve Ahmet Özsan Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam'la bölgenin en iyisinde Kır Kahvesi'nde.

0: aşksız bırakma.
1: Yine Türk müziğini özellikle çok sevdiğini söyleyen bir dinleyicimiz var ve Emel Sayın'dan herhangi bir eser demişler. Biz onlar için bir eser seçtik ve tabii ki yine sizin seçtiğiniz eser diyen dinleyicilerimize de armağanımız olacak. Çok güzel dileklerle katılmışlar. Özellikle kendi adıma teşekkür ediyorum ve tabii ki bütün radyodaki arkadaşlarım adına. İyi ki varsınız ve bizimlesiniz. Senede Bir Gün ve Emel Sayın şimdi sizler için seslendiriyor. Thank you.

Sevdikleriniz hep böyle dizinizin dibinde olsun. Sadece senede bir günlere kalmasın o paylaşımlar, o sevdaya dair sözler. İnşallah hepimiz için tabii ki bütün bunlar geçerli. Çünkü hayat, ömür çok kısa. Her anını en iyi şekilde yaşamak gerekiyor. Bugün de bizimle olduğunuz için ve katılımlarınız, paylaşımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve ömrümüz olursa yarın yine bölgenin en iyisinde, Kır Kahvesi'nde sizlerle olacağız. O süreye kadar da hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.